dedi ilimdir. Dedim gider misin? Dedi yolumdur. Dedim Emrah nedir o? Dedi